0: yeah, yeah, yeah, yeah, ah, yeah. Yeah, yeah. Ey, geleceğiniz, yeah.
1: Spankito,
0: yeah, yeah. Gece gündüz para peşinde.